0: Imtiyaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Sahnamızda mehmonlarımız latofatli güzel kızlardan tashkil topgan afsonaviy Setora guruhi. Marhamat. Setora.

0: Ooo.
1: Hey.
0: Bu dahşat değil mi? Ben ozu kızla kadar yürüme üylenemem. Bu arada vahşi. Dahşat. Rusçalar yan zor vurgan aldın koldan gigaçı. Vay. Sitoram bu. Ben gitmesin oldu sitora. Mamın doğuydu. 2 yıl yok gittim. Vahşi ozuyla koyuyorum sen değil mi? Vay. Sitoram kırıkıyla?
2: Yok. Video şiparot kıldı. Ula sitora. Bize tora kırıkımıza.
0: Tora? Ne demek tora?
2: Anca mınca cöyle bize getorlu yıkıladı. Şunun için hem tora kırıkımıza.
0: Hayır mı? Ne mi iş kırası ozsuz? Sinim?
2: Tandırda somsi yok ama.
0: Yüzlerinizden tandırın hoşap kaptı mı? Vay ooo. Külgeçlerinizden sizi. Cevap şey geldiniz abi. Ooo. İsminiz mi sizi?
3: Haydar Gül.
0: Haydar Gül. Sizi korkan adam kattık olarken de. Koyla.
3: Haydar Gül. Siz ne mi iş kılarsınız Haydar Gül?
4: Ben şu ısırımdan somsa olup somsa satardım.
0: Aa yaşı. Olsun mu sile? Fayda buldu mu?
4: Fayda buldu.
0: Kança?
4: Aldım 120 kiloydum. Az 200 kilo ama.
0: Fayda karnınız gibi buldu değil mi? Siz vabşi, sizge umumak gel buluşum ki, ben sizi balı duyamıyım ben. Siz hali tavstalopsuz. Yo yo, akula, yo, git. Yaman dahşet ekensizliğe gel. Kosteyim basın. İsminizin ben sizi?
4: Rızvan Gül.
0: Rızvan Gül. Rızvan Gül sonra gel ayıp yok, senin turmuşa çıkan mısınız?
4: Çıkan ben, riski kayıtken ben.
0: Demek ki riski kayıtken siz?
4: Nikah günü keçesi yerim şart koygen.
0: Hala şart?
4: Ertele vahli duresen, süpresen, su sepesen, yahtsam kolumge konesen dudu.
0: Hop, ne oldu?
4: Yarım keçesi tümde yaht dudu, kattura konu varını böyle kaldı.
0: Yani şunca yük çükendegin öyledi değil mi? Keçeriz o asası kesmeyiz değil mi? Siz ne iş kılas?
4: Aeroportta stervadesi bu işliyim ha.
0: Düşünmedim. Stervadesi mi? Stuardesi mi?
4: Stuardesi.
0: Ha stuardesi. Kaç samolet uçacağız siz? Hani bugün gurzuva samolet uçacağız gereği o ziyem ha?
4: Hani 20 tur ve yak soruklarda uçamayın.
0: O ziyem bitti o ziyem giderken değil mi bize? Aa, sotu ile mi var?
4: Alo, kalıyorsun, tuzun musun? Hop dedim ki, kızla, aş çıkıp kaldı. iş gitti.
0: İş çıkıp kaldı. Sen gömme, ustaları.

0: tirkich.
1: Poyezdda bir tilamchi odamlarga: "Iltimos, yordam berib yuboringlar. Men aslida bu yerlik emasman." Yo'lovchilardan biri: "Asaningcha biz kimmiz?"

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vostaki, qachon oyligingizni olasiz? Uyda hech narsa qolmadi-ku, ha? Yana mana shunaqa o'tiraversak boru, yana bir hafta bilasizmi? Umuman quruq suv ichishga to'g'ri keladi. Agar o'shani hamchi nalogini to'lamasangiz, o'chirib ketishadi.
3: Namuncha vahima qilasan? Sen oilaniki kelib turasan. 1-2 kunga agar mabodo shunaqa bo'lib qolsa.
1: Bu nima deganingiz? Nima ma? Oyimga nima deyman? Oyimlar nima deydi?
3: Hazillashdim. Mana bugun oldim.
1: Voy, Vostaki, oyligingiz oldingizmi?
3: Qattan bilding?
1: Voy, sizni turishingizdan bilaman-da.
3: Mana jonim, ertaga xohlagan narsangni olib borib bozordan olaver.
1: Voy, Vostaki, bu safar cho'g'i ko'proqmi?
3: Bo'lmasam-chi, sen har safar noliganing noligan. Men har safar mashna qo'yib olaman. Sen faqat e'tibor bermaysan-da.
1: Ha, haqiqatan ham umuman e'tibor bermasa ekanman, Vostaka.
3: Men yig'ira borib bu oyligimga senga o'xshagandan ikkitasini boqaman.
1: Voy, Vostaka, bu gapingiz ham to'g'ri. Keling, unaqada-chi, oyimlar bizlar bilan yashasinlar.
3: Faqat ular emas.

0: Jazirama yozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, esinden mi sen bilen bir iç madde uçuraşkanımız ki? Yani istesem boşa çok kütemem de.
1: Maniyem esimde. Zuri'de, o şapayetle barbaran vastaki. Rostanam zo'riydi duvonma.
4: Nima, hozir yomonmi?
1: Hozir yomon emas u, endi aytaman-da.
4: Ozoda, san nolimagin. Sani o'rniydi bo'lishi juda ham ko'p qizni xohlagan. Men o'shalarning ichidan bitta dona sani tanlaganman.
1: Rahmat, buni bilaman.
4: Bilsang, hozir ham yaxshi deb o'zingni-o'zing aldi.
1: Vostaki o'zishi esingizda bo'lsa, oldin siz meni bir daqiqa ko'rsangiz ham o'zingiz shunaqangi baxtiyor his etardingizki, uncha-muncha emas.
4: Unda xotinim emas deyim, hozir esa xotinimsan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Ko'p gapiradigan odam faqat maxfiy agent uchun emas, jurnalist uchun ham katta topilma.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ayya ya. Vastaki, nima bo'ldin? Nima kayfiyat izyo'mi?
4: Charchadim.
1: Vay, hiç hem de ya, aldamey. Şunda bilinip durup tuku çarçama gelsin, sizi keyfiyat izliyor. Buran kim hapa kıldı mı?
4: İttim oğuzo, çarçadım, prosto çarçadım. Yaşıcı, hazır bana tinç koygun.
1: Vay vuu, tövbe kıldım, boş izgi bir kota hem taşviş çüşken adam yokşuy size. Aytin hiç izle, buran da derdiz bosa eteyim hangi?
4: Oğuzoş, ben hiç kanaka taşvişim, gamım yok, prosto çarçadım.
1: To'xtay, vostaki, men qarang. Ha, topdim. Sizni tashvishingizam, g'amingizam hammasi menman, shunaqami?
4: Gaping to'g'ri, Ozosh. Sen bor ekansan, tashvishim o'zingda. Borgin endicha, Ozosh, jahlim chiqyapti. Hozir shu jahlim eng yomon joyga chiqqandan keyin seni xafa qilib qo'yishim mumkin. Kiro gaplashaylik.
1: Vostaki, bo'pti. Keling, bitta narsaga kelishib olamiz.
4: Hop, nimaga?
1: Agar janjallashish boshlasang, siz balkonga chiqib ketasiz.
4: O'ylab gapirayapsanmi? O'ylagin. Nima, men umrimni qolgan paytlarini hammasini balkonda o'tkazamanmi?
1: Nima?